0: Ani orkan zedir. Men öyle zı. Bu adı baba raft. Musay karta.
1: Azam rahatçı. Kıda yak cencel değil mi sen?
0: Yak cencel değil.
1: Ne bu?